0: 105 Hekayet. Ömer Hayyam'dan müdrik kelamlar. Bir memlekette adlı sanlı benna yaşayırdı. En yaraşıklı binalar onun el işiydi. Benna yaşa dolanda dincelmek, ailesine daha çok vakt ayırmak için tegavüde çıkmak kararına gelir. Sahipkar Benna'nın tegavüde çıkmasından çok kederlenir. Benna'ya sonuncu isteğini deyir. Mene bir ev dikersen mi? Benna könülsüz razılaşır ve işe de ürəksiz girişir. Son ev bugüne kadar tiktiği bütün evlerden keyfiyetsiz alınır. İşini bitirdikten sonra varlı sahipkar eve bakmaya gelir ve deyir: aramızda illerin hürmeti var. Bu ev menden sene hediye olsun. Benna karıxır. Kaş öz evi olacağını evvelden bileydi. Benna bizik. Tiktiğimiz evler ise hayatımız. Bu evde özümüz yaşayacağız.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nermelerdi.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Dip değerden salma, onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank Emanet Lotereyası'nda 200'den çok galipten biri siz olun. İlk tirajın galipleri 10 Eylül tarihinde müeyyen olunacak. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
2: Aseçi Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004. yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Pazitano, Bali, Nikomus ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Rezitano, Bali, Nikomus ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TE sınıfına aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nümrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
7: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime, nane, portakal.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Premium Residence Cypress layesinde cemi 15 faiz ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, business'ta yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile business'ınız

0: Asta hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Ev, maşın, tamir ya da tahsil... Senin de arzuların varsa Bank of Baku ile gerçekleştir. 50 bin manata dek nakdu kreditini minimum 9.9 faiz ile elde et. Planlarını hayata geçir. Etraflı 145.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
3: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balazlı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Pay 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon şirketiyle birlikte teklif olunur.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
2: Premium Residence, sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle.

0: daha rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisans yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.

0: Banco Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve gürosuz haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merheleye hazırlaşırsızsa Banko Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve gürosuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: İnvestisya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank invest tetbikiyle bu çok rahat olacak. Serfeli komisyayla sahipler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret

ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.

0: Mersin'de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Limon, lime nane, portakal. Tabii mineral suyun serinliği. Meyvenin balanslı tadıyla. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı. Adında teravet, tadında teravet.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
0: Azerbaycan Radyosu. Sizin

Ip Eyan Eşrefi ile Vedibasar'ın Efşar kendine geldi. Kendin adamları korkuya düşmüştüler. Hüseyin Han'ın geldiğini işiden de kaçıp kentten çıkarak köhne kalanın üstüne çıkmış, hamı da silahlanmış. Vedibasar'ın Efşar kendine geldi. Kendin adamları korkuya düşmüştüler. Hüseyin Han'ın geldiğini işiden de kaçıp kentten çıkarak köhne kalanın üstüne çıkmış, hamı da silahlanmıştı. Hüseyin Han, Nadir Şah'ın heyfini bizden almaya gelir. Öleceğiz, dönmeyeceğiz deyirdiler. Hüseyin Han kende gelir. Kent kudanı çağırttırır. Adamları benim yanıma çağır. Hamısı sizden korkur.

Yaptılar. Bir kende iki yaylak, iki kende bir yaylak. Yaşlı kişi kışkıra kışkıra deyirdi. Nadir Şah ne kadar ki sağ idi, bize gözün üstü kaşın var diyen yok idi. Ele ki Nadir Şah gitti.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın en tanınan adı.
1: Mekan ister harici ister dahili olsun, ister mutfak ister havuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mutlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Premium Residence, sürpriz layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: Ne vakta kim desen, ne vakta hazır olsan ben seni gözleyerim.
5: Biri bilsen, sen için nece darlamışım.
4: Sen nereden çıktın? Oğlum nasıl pis haber değil? Bir doner kaldırsan senin belini kıracağım. Üştüm ben.
6: Git her şeyi polise danır.
7: Sen neyin iyisin he?
4: Nece olabilir bu? Ben nifret elediğim kadın nece bu kadar sebep mi? Bu nece olabilir?
8: Kadir kapını aç biz gelmişiz.
4: Ya ben zenci yiyeceğim. Cevap verin bana. Git meleğe kaytar getir. Git aile ıhlas et.
9: Bu Kadir teze gelip bu sektöre. Nerede zaman gelip bak diyordu ki bunu tiktiği bir nevaç çıp atın.
10: Kadir!
11: Kadir!
12: Dirilen adam bu akşam saat 22'de.

0: Nerede özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif

0: %5 cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal %5 cashback kazan. Digital Bol kartı Banko Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et. Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: Pulunu sadece yığmak yok, her gün arttığını da görmeyi istiyorsan bir bank yığım hesabı tam senlikti.

0: özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanı.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zengin.
0: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanı.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zengin.
2: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
3: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatdırdık. Bakı Abşeron 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Haçmaz 100

0: 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı, yüksek performanslı.
2: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme, dostun yanındadır.

0: Trafo 145. Dostbank banko bak hançere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145. Dostbank banko bakunun mobil tedbiri. Banko bako 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipris'te. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
3: İnvestisya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank invest tetbikiyle bu çok rahat olacak. Serfeli komisyayla sahipler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat bir bank invest tetbikinde.
4: Bir Bank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet, Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi'yle birlikte teklif olunur.
5: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Bey, 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet, Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek
1: tam zamanıydı. Etraflı malumat için Ulduz 1544'e zeng et.
0: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, Business
2: Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Mekan ister harici, ister dahili olsun. İster mətbəx, ister hovuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
5: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile, serinle, yenilen, zevk al. Badamlı, adında teravet, tadında teravet.
6: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et.

0: Öten iller nakmelerde. Ulu yurdun nefesi 105 FM.
1: Danışır Bakı.
0: Öten iller nakmelerde.
2: Yandır senmem oğlum gözüne kurma beni bağışla dara çeker gözüne kurma herden kalbime derle sensiz ben kime ne ya mene sevirem diye şirin sözüne kurma.

yanında gül bitirem, kederimi itirem, seni bana getirem, koşa izine kurban. Bu sevgimi kırlama, bir melhem ol.

0: İster ev, ister ofis olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları.
0: Tek vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri

0: Sen çağırıp televizyona git geldi. Örümcek kabağına diye. Görsen size sizin tamaşadan diye burada yazıklar falan. Ve ondan bağlı olarak bir veriliş hazırlandı. Mektuplara cevap.
1: Ne yazdılar?
0: Biri mütlak şekilde yadımda kalıptı. Derbent'ten gelmişti. Derbent'ten yazılan mektubu ve bu mektubu bir kız yazdırdı anasının adından ve teşekkür bildirirdi ki sizin tanışıya bakandan sonra kardeş. Derbent'ten yazılan mektubu ve bu mektubu bir kız yazdırdı anasının adından ve teşekkür bildirirdi ki sizin tanışıya bakandan sonra kardeşim öz yoldaşıyla barıştı.
1: Televizyon təsiri deyə bu.
0: Çok garip. Mən anamın təşəkkürünü sizə çatdırmaq istəyirəm filan. Belə bir məktub vardı. Bu məktub bəzi ona görə yadımladı. Çünki sonra bu sayı hadisələr oldu. Mesela el olub Akademik Milli Dram Teatrın qabına gəlmişim. Növbətçi çağırdı. Mənim sizin burada gözləyənlər var.

0: 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
1: Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.